ettik imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına biz insanlara yemin ettik imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlara yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacaktır.

düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Radyo ve
1: son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

0: reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşturulmuştur.

0: Seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuanihu, Şeve Rakın Bizuanihu. Ma bendesto, eiro esto suba chenyo. Venda na shima heminan, wair veji.

0: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav despedike.
1: Pejano, Gandino, Bajarino, Danis be pishte khawe, le ser tashte, nav arabe, chele ser kardi, chele bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sibeheye. Beng radio etke mevane, mevane bername ya slavo gulav, ku dengo rangi civakiye. Be kelecan be daqazo heviyen ve, be enge rojen hafteye, tashte ya rahi deruniya kwa, be bername ya slavo gulav, derbas bikin.
2: Bu bir yeniden iletim.

هر فیفی

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û cîger ocaq başı li benda ve ye. Li can û cîger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û cîger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Godarin is ugh. Dran diş hemam çıktı. Gösteri de Ali Godarin is. Hint staz be bizim duram için strike godarken şu kaya keki pasır götü strike ya urmaya urmayan ihtimam fazla mı götü keki pasır mı do parva kir bu irane strike adına mı parva bikin ez be strane yani taybet. Şu strike gela gela ki hast kem. Ez barım herkes şu strane gela gela ki hast keş beko strike bijoşa yani o hast ki gela gela ki taybet dedi he. Roşan beken yani şu strane rastı hast kem. Eğer ve agahiyek jivi cemirestan ta kısmın agahdar bekin. Godarin ecasın dışarı bir cümzü bir kurtu kurmancı yazı bekledinim. Yani ben bahsav edinim ki sen mişara bismillah akıf doku eder bazı bismillah bunu burası için gela gela ki balkeş o balamız zeyde kişan ev kurdu yakısına ban zaruk kabu kuperverdeye gela gela ki baş dariye şaradariya bismillah tekerin jibu ban zarukan gela gela ki hoşa gela gela ki hoşa bir ciyek ki şuan çün yani ciyek yapkası mazın jinnena parka keda o ciyek çekir ne küçük o zaruka hini çanda khatken ya ev düş gela gela ki piroza ez liverda silabi khat işlemiş bu van le dal yak din da jim yani başlayış hana ne başlayış hana da mesela baş etkemek Ali Pakış'ı, burası ne Pakış, bu ne zaman çıkma sebep çiğ. Yani elbet geride geleceği ha. Geldi ben şu kaç bacarı kakadı der ki böyle şaradariye derler ciğe gel ki emek bir geleceği. Gela gela ki baş böyle rastı karıvan gela gela ki piruzaj. Ben kumamıştaya inandığına o van zaruk atini o perverdiydikken o zaruk gela gela ki şirinde aklın. Burası kurdiye ki gela gela ki zalal. Takaz ez ve cari agir ez dermezi besmili bum. Ez röportajı bu van zaruk abikem. O benim dengi van zaruk aşvara balavikem. Dokun bizanın. Ey malbatın ku zaruk ki harak kurdi ne aklın. Fan bekem bizanın ku kurdi axıftın çıqas xasi piroza dama zamana ke ku zamanak ne ev di serbet şey ku mürüf şey fedi beketen ya 7 milyon 8 milyon am bu ne sal ne bu ne sal ne am bani ne ze sal milyon kezdim ku biz zamanı da axı ve fedi kirna çi yani anlamışken konuşmamış ne gem evli ku derken gemek zore beden axı 4 3'te peyva kurdi şim bebin Ne bizin emen şuha kurdi ne akhvın em için ben bağ akhvın. Emen ne akhvın ne akhvın. Du bağ akhvın.

Yani sürpriz ama de şu kadar da sen o şeyden derken mi tiş tegü demeyim de derken mi bahsede sürpriz iken. Ya ama hanakir beni kafarken sürpriz sürpriz sürpriz en bakana yani. Ne arayacak ki ama sürpriz ekme hayal demek ki neyse. Yani ama ben bir sürprizi. Böyle para abiken velhasıl peyemek kötü yaşandı Nisan diye ku. Havala Leyla Malatava, seseriye mi, seseriye çalıyım. Peyem adı yaşandı sende sılav, hevidarım humbaş bin, hege ne zahmet be, ezdikazım sultana. Degerim nagerim, estena binim loş, azad farkin diyari, bekim jubo Hüseyin, havala ki kuem, behevre dişin serkar, o jubo, herke farkin diyari, kem sepalsi. Halbet godan jim, basa, bismillikir, azik yemek, basa fark neyiz, bekim, brasti farkini heyecanet. Çima dali zaman, براستی گلا گلا کی باشن او گلا کی شیرینه خوین شیرینن براستی خوین شیرینن ها یعنی دم امرو وان دبینه هر تم سر روی وان کن هیه حوالی کشاندی یعنی زم حوال هیجان کو حوال هیجه سلاو گلا بشتره جه حوال آره جه حوال تا حسین رنجی سلاو گلا و حس کرن هر هبن جدکارو کار کر گندی و رنج بر قوت بجبره سلاو گلا و حس کرن جه و همیان را

İçe goştayı delal işbel ku şandın edibi envanı diçin ser kare xajı farkini sır peyamat yaşandın işbel ku aş farkini ya hez dikim brasti herbet dez nab jı bismiliya iş hez kim jı amediya iş hez kim jı ele heyvane jı medine jı nesibine jı jı hamiya hez kim ne karım cidayı nab emro cidayı yedani gohdari neyce var hasıl digerim nagerim estenabinim loy.

0: Reklamlar.
1: Mezgini, şaredariya bajarî mezin a Amedê, fabrikaya nanê gel vedike. Fabrikaya nanê gel 13 tîrmehê roja duşemê, êvarê saat 6 û nîvan de, bi beşdariya hevserokên dem partî û hemû hevşaredarên şaredariyan vedibe. Em hemû gelê xwe vedixwînin vekirina fabrikaya nanê gel, şaredariya bajarî mezin a Amedê. Ji bo gelê xwe, bi gelê xwe re.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Bamit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 90

0: 9 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: No, Veng, Veng'e şu.

Çavşe gula sor tirin, çavşe gula sor tirin. Dü çavşe ta sor gülin,

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Mezgini. Şaradariya Bajari Mazan Ahmedi. Fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşemi. Evare saat 6 nivende. Be beşdariya hefserokin dem parti. O hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dexuinin ve kirna fabrikaya nane gel. Şaradariya Bajari Mazan Ahmedi. Jibo gele xo. Be gele xare. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt meselesinin bütünlükle ele alınması ve tarihsel bir sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, çerçeve yasaya dair silah bırakanların hangi hukukla karşılaşacaklarını bilmeleri lazım dedi. Süreçte somut adımların atılması ve yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulayan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO zirvesi nedeniyle gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Burcu Gülçubuk, kamu düzenini Ankara Valiliği bozmuştur dedi. Komünal sistemin tekellere ve büyük sermayeye karşı panzehir görevi gördüğünü kaydeden ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durmuş, komünalin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Gurbetelli Ersöz, kadın gazetecilik ödülleri başvurularının 25 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten MKG yöneticilerinden Derya Ceylan, Gurbetelli Ersöz'ün mirası aynı zamanda hakikatin izinde gitme mücadelesidir dedi. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan 131 TKP'li serbest bırakıldı. 7 Temmuz'da gözaltına alınan 68 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. İnsan Hakları Derneği verilerine göre cezaevlerinde 335'i ağır, 1412 hasta bulunurken Van F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan siroz hastası Burhan Atsız'ın durumu ise ciddiyetini koruyor. Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyen %95 engelli hasta tutuklu Burhan Atsız'ın ailesi durumu gittikçe ağırlaşıyor, bir an önce tedavi olması için tahliye edilmeli çağrısında bulundu. YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. YÖK'ün açıklamasında gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz dedi. Diyarbakır'da bulunan hastanelerde klimaların çalışmaması, yetersiz hijyen, uzun kuyruklar, bir yıl sonrasına verilen randevular, doktor başına düşen hasta sayısının yoğunluğu gibi birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'ın Nusaybin Belediye Başkanı olduğu dönemde Kuzey ve Doğu Suriye sınırına inşa edilmek istenen duvara karşı başlattığı aşık grevi nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. NATO zirvesi öncesinde Kocaeli'nde kaldığı eve düzenlenen baskınla gözaltına alınan muhabir Abbas Vural, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Mardin'in Derik ilçesinde 15 yaşındaki M.E. evde başının arkasından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi Zeynel Ençkü hakkında açılan davada savcı ceza talep etti. Şırnak Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı. Demokratik Alevi Dernekleri, Kırmançık İlehçesi'nin gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin çocuklar için Dersim'de atölye başlattı. Atölye eğitmenlerinden Hasan Ali Kılıç, "Yapmamız gereken bu mirası çocuklarımıza bırakmamız," dedi. Mersin'de AKP binası önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bağlarbaşı'nda bulunan Sırp Garabet Ermeni mezarlığında 6 mezar ve bir çeşme kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri harekete geçerek şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi güvenlik personellerinin saldırısına uğrayan Murat Demir ve personele dava açılırken savcının ses yok dediği kamera görüntülerinde sesin olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de yaşları 19 olan 4 arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından kesici aletle yaralanan Ahmet Keleş hayatını kaybetti. NATO zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren İran, bölgedeki güvensizliğin, bölge dışı aktörlerin yürüttüğü yasa dışı askeri müdahaleler, provokatif eylemler ve istikrarsızlaştırıcı politikalardan kaynaklandığını ifade etti. İran'ın eski dini lideri Ali Hameyne'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreninin son anlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran Yüksek Mahkemesi 12 protestocuya verilen idam cezasını onayladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 2 gün içinde İran'da 170'ten fazla askeri tesise saldırı düzenlediğini açıklarken İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakere çağrılarına işaret ederek Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz, bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi dedi. Birleşmiş Milletler, Suriye ziyaretinin ardından yayımladığı raporda geçiş dönemi adaleti, tutukluların durumu, mülkiyet hakları, nefret söylemi ve Rojava'daki insani koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası'nda yarı final için karşı karşıya gelen Fransa, Fas karşısında maçı 2-0 kazandı. İspanya ve Belçika yarı final için mücadele edecek. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.98, Euro 53.78, gram altın 6.212 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Veng. Asper.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt meselesinin bütünlükle ele alınması ve tarihsel bir sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini belirten DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, çerçeve yasaya dair silah bırakanların hangi hukukla karşılaşacaklarını bilmeleri lazım dedi. Süreçte somut adımların atılması ve yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulayan Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk, bu anlamda Abdullah Öcalan'ın da koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO zirvesi nedeniyle gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Burcu Gülçubuk, kamu düzenini Ankara Valiliği bozmuştur dedi. Komünal sistemin tekellere ve büyük sermayeye karşı panzehir görevi gördüğünü kaydeden ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durmuş, komünalin bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Gurbetelli Ersöz, kadın gazetecilik ödülleri başvurularının 25 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten MKG yöneticilerinden Derya Ceylan, Gurbetelli Ersöz'ün mirası aynı zamanda hakikatin izinde gitme mücadelesidir dedi. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınan 131 TKP'li serbest bırakıldı. 7 Temmuz'da gözaltına alınan 68 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. İnsan Hakları Derneği verilerine göre cezaevlerinde 335'i ağır, 1412 hasta bulunurken Van F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan siroz hastası Burhan Atsız'ın durumu ise ciddiyetini koruyor. Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyen %95 engelli hasta tutuklu Burhan Atsız'ın ailesi durumu gittikçe ağırlaşıyor, bir an önce tedavi olması için tahliye edilmeli çağrısında bulundu. YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. YÖK'ün açıklamasında gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz dedi. Diyarbakır'da bulunan hastanelerde klimaların çalışmaması, yetersiz hijyen, uzun kuyruklar, bir yıl sonrasına verilen randevular, doktor başına düşen hasta sayısının yoğunluğu gibi birçok sorun çözülmeyi bekliyor. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'ın Nusaybin Belediye Başkanı olduğu dönemde Kuzey ve Doğu Suriye sınırına inşa edilmek istenen duvara karşı başlattığı aşık grevi nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. NATO zirvesi öncesinde Kocaeli'nde kaldığı eve düzenlenen baskınla gözaltına alınan muhabir Abbas Vural, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Mardin'in Derik ilçesinde 15 yaşındaki M.E. evde başının arkasından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi Zeynel Ençkü hakkında açılan davada savcı ceza talep etti. Şırnak Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı. Demokratik Alevi Dernekleri, Kırmançık İlehçesi'nin gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin çocuklar için Dersim'de atölye başlattı. Atölye eğitmenlerinden Hasan Ali Kılıç, "Yapmamız gereken bu mirası çocuklarımıza bırakmamız," dedi. Mersin'de AKP binası önünde eylem yapmak isterken gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bağlarbaşı'nda bulunan Sırp Garabet Ermeni mezarlığında 6 mezar ve bir çeşme kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri harekete geçerek şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi güvenlik personellerinin saldırısına uğrayan Murat Demir ve personele dava açılırken savcının ses yok dediği kamera görüntülerinde sesin olduğu ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen para aklama operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de yaşları 19 olan 4 arkadaş arasında çıkan kavgada koltuk altından kesici aletle yaralanan Ahmet Keleş hayatını kaybetti. NATO zirvesi sonuç bildirisine tepki gösteren İran, bölgedeki güvensizliğin, bölge dışı aktörlerin yürüttüğü yasa dışı askeri müdahaleler, provokatif eylemler ve istikrarsızlaştırıcı politikalardan kaynaklandığını ifade etti. İran'ın eski dini lideri Ali Hameyne'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreninin son anlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran Yüksek Mahkemesi 12 protestocuya verilen idam cezasını onayladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 2 gün içinde İran'da 170'ten fazla askeri tesise saldırı düzenlediğini açıklarken İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile müzakere çağrılarına işaret ederek Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz, bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi dedi. Birleşmiş Milletler, Suriye ziyaretinin ardından yayımladığı raporda geçiş dönemi adaleti, tutukluların durumu, mülkiyet hakları, nefret söylemi ve Rojava'daki insani koşullara ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Dünya Kupası'nda yarı final için karşı karşıya gelen Fransa, Fas karşısında maçı 2-0 kazandı. İspanya ve Belçika yarı final için mücadele edecek. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 34 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.98, Euro 53.78, gram altın 6.212 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19, telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û gezeba berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

Ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, sevdim zaten.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Mezgini, şaredariya bajarı mazına amedi, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 roja düşemi, evare saat 6 nivende, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Em hamu gele xave dexuynin vekirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın a amedi. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neveyan vernişmadi. Herişe hevayi ke HTD'ya u İsrail'i ra Tehran'da amekerdişte serege ruhaniye İrani Ali Hamenei dünyaya xo bedelnabı. Dimay çaraşman Hamenei bajareket edamı dünya meşete amedefin kerdiş. Gore aşkereya fermi turbiye şemerasimi cenazede 20 milyon zafer merdimi amedehet. Parlamenteri Partiya Demir Serhat Eren'i diyar kert gani meseleye kurdan bi tamami büro de skrivtiş u biber pırsiyari tarihi nizdi bi bo eder haki kanuni çarçıveye deva gani keseke çeki dayro bizani dubi kamci hukukidir ribribi. Sereke Peru'yu Partiya Teko Şerekar Keran Hakan Öztürk'i diyar kert gani ne prosesi de gami sumiti beri eştiş u kanuni beri vetiş ne semedira bala antiserke gani şertu merce Abdullah Öcalan izi beri başkerdiş. Ekonomist Profesör Doktor Mustafa Durbiş'in nişandaki sistemi komünali hemveri tekelan u sermaye pile de seypan zehiro eyvake gani sistemi komünali bi boşluk cüya merdiman. Müştoğe Rojname-i Hürriyeti Abdülkadir Seviyo kendiniz dibi aşı iktidarı yanan askerdiş, İdiaker Türkiye Sistemi Politişi Hevayi seçar seyo ke Rusya reherin abı Velatık Boğaziri Rote Uno Kari Rotişi Eurodo Biro Aşkera kerdiş. Rojnameger Mustafa Yavuz u Mehmet Faraçi İdiaker Kemal Kılıçdaroğlu do koma TBMM'de bi tamami bi bedeni u hatta namayı kesike do bi kevecayı özgür özelizi diyaro. Aluzya Kemiyani binaya serekya bajari İstanbul'ya CHP'de ve ardışı vari pankartı İmamoğlu udalıkna işe afişe Kılıçdaroğlu despekerdi bi boparasoni polisan hina pilbi. Sereki bajari özgür çeliki vake edere kari vichinite bir şiddet amidel kerdiş uberdiyayı teber. Semede netice için aşırını şitişi merkezi de geseyo ki heti vezareti perverdeyle hirisi hazirane de ame bivraştış adresi Mepgoftere'de sabara sayışı kesan akert. Heti vezareti perverdeyle reybername için aşırı uca kerdişi perverdeyim yani sarada hazaru visu şeşine ame ve işin ayış. Goreyne prosesi ve çineşi mektebani legesi mabene hires u vistu hevde temmuzede dobero kerdiş. Netice aca kerdişizi panci tabağade dobero aşkera kerdiş. Bolu'da davaya neviz şıktaran kemyanecide sereki şaradariye Tanju Özcanzi karra amevi durhüstüş esto roja pancine de domya. Tanju Özcani hemveri mütealayı doz gerike vaşt babeti tipişti bidomyo hopavut usucdari redkert es sebab aradayışı hova es hose şite pak finena mıboku ne zanineke ez hende mahsuma. Kazaya Edremit Yavani'de bir sebebi kalıp yayışı kasaya grevteyi kamyonettikte kazaya trafiki de hirikesi birindar bir. Vakuri Roşelati Velati İspanya'da Adro Kemiyani Daristanan'da ve Cia Duez Karkeran Dineyok Bedernayi Uşeşkesizi birindar bir. Bajari zilini çekede adroyke yani depo ikisi olan da veca yıl beşik bina rıcıya. Amezanı işke kesik ne mert u brindar nebi. Labelim yani adride hevto yupanç hazar soli bi veli. Amedi Akerdiş istihbaratı İsrail'i derhaki planik suikasti neve u spesifiki İranike hemver istereke deyari Donald Trump'i deyo hiç yarıda idare Washington'i. İran'ı ke herişe deyayı tedeyeni domlayışta amene kıl kerdiş eyaleti Sistan u Belucistan du şehr u Hürmüzgani'de vengete kayışan yeni eşnavtış. Goştari azizi mabey peyne haberanı hu bu maneveşide.
1: Tenimanda Sıba urzan bi zivani xo Şeva erakın bi zivani xo Zivani ma bindesto Eyro esto sıba çinyo Vengdana şima hemminan Vayr veci

neger ya Hırçiman beyağman Şehtari yuhun ezebu Hırçiman beyağman Şehtari yuhun ezebu Can bedel

Radio Veng. Radio Veng. Sen deli gel, sen deli gel.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Waqwa aşitiye de daxuyaniye ke bi boneya salvegara merasima şewtandina çekan de got, divê rewşa kanûnî ya Abdullah Öcalan, şertû mercên xebat û ragihandinê bi awayeke vekirî û zelalî li gorî prensîbên serdestiya hukûkê werin rêkûpêk kirin. Komeleya Mafê Mirovan, rapora çavdêriya pêvajoya aşitiye ya PKK weşand ku serdama ji 1 cotmeha 2024 heta 1 tirmeha 2026 veduxîne. Rapor bi civîna beşdarbûna rêveberî navenda giştî ya İHD û Yêşaxa Amedê hate pêşkeşkirin, hat destnîşankirin ku herçend şerê çekdarî yê bi PKK re di sala 2024 de bi dawî bû jî, divê salê de diwarê Mafê Mirovan demokrasî, edalet û azadiyên bingehîn de paşketinên giring şebun. Di raporê de gavên ku ji bo aşitiyeke mayende were avêtin hat destnîşan kirin. Wezîrê Dadê a Kingurlek ragihand ku kiştina Mehmet Emin Karaalp ê 22 salî ku di 18 Nîsana 2016 hande li navçeya Çerbik ya Amedê hate kuştin kiryarê wî derxistine holê. 16 kesên ku di xwepêşandanên li civîna bilind a NATO-yê de hatibûn binçavkirin serbest hatin berdan. Vedat Aydın, di salvegera kuştina xwe ya 34-emîn de li ser gora xwe ya li goristana deriyê Mêrdînê ya Amedê hate bibîranîn. Hevjîna Vedat Aydın, Şükran Aydın di bîranînê de axivî û wiha got. Heke ew dixwazin ev pêvajo biserkeve bira hemû dosyeyên ji salên 1990 û vir ve vekin û rastiyê derxin holê. Özgür Özel derbare pevajoya yasayı yadınav CHP'de nikaşin betalkırını u senaryoyin hilbijartinin peşvek in muhtemelde dahuyan yengirinca. Özel diyar kirku peşini yavan eve ku kontrola CHP jünü ve bidesbıxın u gotku heke ev ne mümkün be ev dikarın partiye kenu avabıkın vi her vuhara gyant ku dravşa hilbijartinek peşvekte partiye kuan heye ku amadeye u beştari hilbijartinan bebe. Berdevka Meclis'e sunan A Dem Parti'ye Halide Türkoğlu da zanin ku beriya kongreya Dem Parti'ye vareli darxistin evveli Ankara konferansa navendi ya jinan le darbıxın u got evi bi jinan re civinin taybet bekbinin u tekoşina azad ya jinan xort bikin. Di doza ku ji bo betalkirina kongreya parezgeha İstanbul'e ya CHP û dirxistina rêveberiya hilbijartî hatibû vekirin de dadgehê biryar da ku biryara demkî ya qedexeyê bidomîne bi vê biryarê Gürsel Tekin û komîteya civînê dêwekî müfettişkarên xwe bidomînin dadgehê danîşînan û ji bo 16 cotmehê taloh kir. Cihaza mamografi yanu li navenda tespit kirin azu kontrol kirin u perverdehi ya penceşeri ya li navçaya navendi ya bağlar a Amedi te xebitandi. Doza polisin tevgara taybet enku li Derika Mêrdînê Sadettin Özbahçeci kuştin jiber derin ketina rapora tibbi ya adli jibo 26 mijdari hat saloh kirin. Şarideriya Bajarî Mezin a Mêrdînê ku niha dibin rêveberiya Qayûm de ye dixwaze yekane Akademiya Hunerê ya Bajêr devrî walitiyê bike. Endamên Dem Partiyê yên di Meclisa Şarideriya Qoserê de ne dema civîna meclîsê li dijî Şarideriya Qoserê Zeynî İpek ku ji partiyê hat dûrxistin protesto kirin û hêkan avêtin İpek. Li derdora gundê Korta Xanê ya Şirnexê Cerdevan dest bi birîna daran kir. Müdiriyeta daristan û walitiya Şirnexê îda kirin ku hayawan ji birîna daran nîne. Zanyarî siyasî Dr. Mustafa Pekoz derheqê biryarên lûtkeyên NATO-yê de diyar kir ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin û wiha got. Biryarên ku derbarê pêşxistina teknolojiya şer de hatine girtin û biçeya şer a NATO-yê medigihîne wê encamê ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye... Şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Şare mare mijdaniye. Şara darya amedya bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari 27 Temmuz'e roja dişeme şande saate şişunimede bebeş darya hemserekani den parti u heme hem şaradari şaradariye abena. Maheme şari hu davete aker dişi fabrikaya nane şari kene. Şara darya amedya bajari girdi. Semede şari hu şari hu reyde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Mezgini, şaredariya bajarı mazın ağamadı, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel, sezde tirmehe roja düşemi, evare saat şaşı nivende, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaredariya bajarı mazın ağamadı. Jibo gele xo, be gele xare.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda ve ye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve gazanın. Jibo amede.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, yeni dönem mücadele ve kurucu hattı en güçlü şekilde örecekleri bir merkezi kadın konferansı hazırlıklarının başladığını belirterek, genişleme siyasetimize ilişkinde ayrıca özgün çalışmalar yürüteceğiz dedi. İstanbul Üsküdar'da bulunan Surp Garabet Ermeni mezarlığına saldırıda bulunan MK adlı kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının son duruşmasında savunma yapmasının engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor, sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor" ifadelerini kullandı. Papara adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun kurucusu Ahmet Faruk Karslı 27 Mayıs 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden süreçte Karslı'nın şirketi Papara'ya devlet tarafından el konulurken Karslı dün sürpriz bir karar ile tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yönelik itirazının ardından Karslı yeniden tutuklandı. Özel hastane çetesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda 3 bebeğin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı. Muradiye Mahallesi 159. sokaktaki saldırıda yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kalan 87 yaşındaki Barış annesi Bahar Birge yaşamını yitirdi. Hakkari Dereceğin Hoşnafköy kırsalında korucular eliyle başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gündük köyünde düzenlenen Doğa Kültür ve İnanç Festivali başladı. Festivalin ilk gününde mezarlık ziyareti, kadın paneli ve inanç ritüelleri gerçekleştirildi. Panelde konuşan Almanya Alevi Kadınlar Birliği Genel Başkanı Özgür Demir, Alevilik öğretisinin özünde eşitliğin bulunduğunu belirterek, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir, kadın özgürleşirse yol özgürleşir" dedi. DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Yüksel Mutlu ise Aleviliğin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Çözüm ve barış süreci beslenmeli, kurtuluş herkesin birleşmesi" ifadelerini kullandı. Hakkari'nin Depin mevkisinde il özel idaresine ait asfalt üretim tesisinde filtreleme sistemi bulunmadığı için tesisten yoğun bir şekilde yükselen tozlar çevre kirliliğine neden oluyor. TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK statlarının yıkılması sebebiyle maçlarını oynayabilmeleri için Ahmet Spor ve Batman Petrol Spor'a yapılan girişimlerde olumsuz cevap aldıklarını açıkladı. Kırmızı Siyahlı ekibin stat kullanımı için Ahmet Spor ve Batman Spor'a yaptığı resmi başvurular reddedildi. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilerek mühürlenen binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleriyle kafatası parçası bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan İzlanda Başbakanı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Genç başbakanın takipçi sayısı kısa sürede 40 binden 100 bine çıktı. Dünya genelinde küresel iş gücünün yaklaşık %16'sına denk gelen 100 bin çalışanı işten çıkarmayı değerlendiren Volkswagen, Polonya'daki güneş enerjisi santralinin ot temizliği için 100 koyundan oluşan bir sürüyü işe aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor. Vaka sayısının 1792'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 625'e yükseldiği açıklandı. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde acil durum ilan edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nani şari akena. Fabrikaya nani şari hiriyesi temmuze, roja düşeme, şande saate şeşunimede, bebeştariya hem serekani den parti, u heme hem şaradari şaradariya abena. Maheme şari hu davete akerdişi, fabrikaya nani şari keni. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede şari hu, şari hu reyde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xur, Şeva Erakın Bizuani Xur. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, yeni dönem mücadele ve kurucu hattı en güçlü şekilde örecekleri bir merkezi kadın konferansı hazırlıklarının başladığını belirterek, genişleme siyasetimize ilişkinde ayrıca özgün çalışmalar yürüteceğiz dedi. İstanbul Üsküdar'da bulunan Surp Garabet Ermeni mezarlığına saldırıda bulunan MK adlı kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının son duruşmasında savunma yapmasının engellendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Benimle yarışmaktan korkuyor, sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor" ifadelerini kullandı. Papara adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun kurucusu Ahmet Faruk Karslı 27 Mayıs 2025'te gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden süreçte Karslı'nın şirketi Papara'ya devlet tarafından el konulurken Karslı dün sürpriz bir karar ile tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yönelik itirazının ardından Karslı yeniden tutuklandı. Özel hastane çetesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda 3 bebeğin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve ateş açıldı. Muradiye Mahallesi 159. sokaktaki saldırıda yaralanan olmazken evde hasar oluştu. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kalan 87 yaşındaki Barış annesi Bahar Bilge yaşamını yitirdi. Hakkari Dereceğin Koşnafköy kırsalında korucular eliyle başlatılan ağaç kıyımı devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gündük köyünde düzenlenen Doğa Kültür ve İnanç Festivali başladı. Festivalin ilk gününde mezarlık ziyareti, kadın paneli ve inanç ritüelleri gerçekleştirildi. Panelde konuşan Almanya Alevi Kadınlar Birliği Genel Başkanı Özgür Demir, Alevilik öğretisinin özünde eşitliğin bulunduğunu belirterek, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir, kadın özgürleşirse yol özgürleşir" dedi. DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü Yüksel Mutlu ise, "Aleviliğin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, çözüm ve barış süreci beslenmeli, kurtuluş herkesin birleşmesidir" ifadelerini kullandı. Hakkari'nin Depin mevkisinde il özel idaresine ait asfalt üretim tesisinde filtreleme sistemi bulunmadığı için tesisten yoğun bir şekilde yükselen tozlar çevre kirliliğine neden oluyor. TFF 1. Lig ekibi Vanspor FK statlarının yıkılması sebebiyle maçlarını oynayabilmeleri için Ahmetspor ve Batman Petrolspor'a yapılan girişimlerde olumsuz cevap aldıklarını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekibin stat kullanımı için Ahmetspor ve Batman Spor'a yaptığı resmi başvurular reddedildi. Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonrası tahliye edilerek mühürlenen binadan kopan beton parçaları paniğe neden oldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleriyle kafatası parçası bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde öne çıkan İzlanda Başbakanı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Genç başbakanın takipçi sayısı kısa sürede 40 binden 100 bine çıktı. Dünya genelinde küresel iş gücünün yaklaşık %16'sına denk gelen 100 bin çalışanı işten çıkarmayı değerlendiren Volkswagen, Polonya'daki güneş enerjisi santralinin ot temizliği için 100 koyundan oluşan bir sürüyü işe aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor. Vaka sayısının 1792'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 625'e yükseldiği açıklandı. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde acil durum ilan edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Mezgini, şaradariya bajarê mezin a Amedê, fabrikaya nanê gel vedike. Fabrikaya nanê gel 13 tîrmehê roja duşemê, êvarê saat 6 û nîvan de, bi beşdariya hevserokên dem partî û hemû hevşaredarên şaradariyan vedibe. Em hemû gelê xwe vedixwînin vekirina fabrikaya nanê gel, şaradariya bajarê mezin a Amedê. Ji bo gelê xwe, bi gelê xwe re.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xwe zanin ji bo Amedê.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur karaca da savrulur sozan.

0: ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Guhdarin aziz, li mali û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e

0: karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz.
1: Çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

سنگ سپیه جاورش من کشتیه.

Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezgini, Şaredariya Bajarı Mazın Ahmet'i fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel 13-20 roja düşemi. Evare saat 6 nivande. Be beşdariya hefserokin dem parti o hamu hef şaredarin şaredariyan vedbe. Em hamu gele xava dexuynin ve kirna fabrikaya nane gel. Şaredariya Bajarı Mazın Ahmet'i. Jibo gele xoya, be gele xoya.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir Göçebe Ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sarıya Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciana Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Thank you.

klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için, ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Atlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki, sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzünlü, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakta o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki, o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır etmek düşünülse de onun yerine insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte François Atlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Latino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Zatlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kavuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendine az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Ederlezi o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gatliff'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stephen adında bir gencin babasını çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı Roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutto Frutti Tekelas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock and roll parçasını alıp Balkan'dan o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutto Frutti Tekelas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'il commence. Je leur fais un signe quand il commence.
2: Da, Karal, tu m'engueules, c'est ça, Rodine.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gazio Dilo seslendirdi. Tutti Frutti Tequilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsı İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğüm öyle kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik, Mezopotamya'daydık, Persçe bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi Elilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf o kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

Göçü Bezgiler'de devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan'da tam olarak bunu yapıyor. Gulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde, Gulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raplarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gulo onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz da aslında bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor. Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

dinleyiciler. Çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet Sanao. İsmini duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Ti Lipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Manos Handinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsan'ın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık, Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan, neşeli atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten, çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Şimdi geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın, Leva diye de geçiyor, peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlence kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl bir son meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

ile sizlerleydik. Lloyd'um söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare bu arada tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde'nin yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ediyor.

Müziğini bir şatafat olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi gibi bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum. Diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cezaria Evora var ve şarkısı Sangidi Beyrona'yla sizlerle.

Evet, Sezai Aurora'dan dinledik. Çok güzel hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azim'i çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasını gerçekten

gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azim'i sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azim'i sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, ben, venge şimo.
3: Reklamlar.
4: Şare mare mijdaniye. Şaradarya Amedya Bajari girdi fabrikaya nane şari akena. Fabrikaya nane şari 27 Temmuz'e, Roja Dışeme, Şande Saate Şişunime'de, Bebeştariya Hemserekani Den Parti, Uheme Hemşaradari Şaradarya Abena. Maheme Şarihu davete akerdişi, fabrikaya nane şari kene. Şaradarya Amedya Bajari girdi. Semede Şarihu, Şarihu reyde.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang. Radyo Wang.

yaşlarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok

Kuşun senisin, kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin, kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin, kinesin. Yağmurumu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin, kinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversitede bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

harmanları, yığınaklar kurulmuş, çetin dağlarında vatanların dize getirilmiş haydutlar, hainler amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu, demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadavrası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış, gel gelelim beter bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adama, susmak ve beklemek müthiş, genciz namlu gibi ve çatal yürek, barışa bayrama hasret, uykulara derin kaygısız rahat, 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye, kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri, asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi, içim bir suskunsa tekin mi ola, o malta bıçağı kınsız uyanık ve genç bir mısradır filinta endam, neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu, kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri, nasıl da almış aklımı, sürmüş filiz vermiş içimde sevdan, dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına, bu ne ayı ne de yasak, öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden, anlatamam nasıl ıssız karanlık ve zehir zıkkım cigaram, gene bir cehennem var yastığımda, gel artık.